Ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum